0: yani kesin için.
1: Kesin için.
0: One year after this last 32.
1: Yeah, for the first 32.